son kiyası gibi. Benim deli gönlüm yine hasta gibi. Benim deli gönlüm yine hasta gibi.

0: be sana küstüm. Gül yüzlü gül destim.
1: Gideo cam dırborin ayçorum. Hanıllara oyop nuri çansaçorum.

Denke mal auf, baby. Chok mo sa xol baby. Ken du la wecho baby. Ngalam go do peram. Xale be metti. Buri fem taxi. Mom bu la jekko xamul balé xamul yeram.